Eyvallah abi. Ya da hiç. Bu eski giderken çalışayım arkadaşlar.